kuzumindan drumada leşo bilin suhasini sumaduram haşini su kadar.